93.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağla.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme.

0: garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den

0: gelecek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vavakaz. Gelecek reklam.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 7 Mayıs 2026 Perşembe, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Sesim gittikçe kendime benzemeye başlıyor ama hala sinüzitim tam olarak geçmediği için yine enteresan bir sesle Kral Pop Radyo mikrofonlarındayım. Geri sayım başladı pek çok şeye. Hem 19 Mayıs'a, hem Kurban Bayramı'na, hem aslında LGS'ye, hem yaz tatiline. Temponun yüksek olduğu, sıcaklıkların da yükselmeye başladığı bir dönemdeyiz. 2 saat boyunca bugün beklenen gelişmelerden, Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebiliyorsunuz. Hadi başlayalım.

0: gergin hediyeleri kazaramada.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.

0: aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü.
4: Yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Beşiktaş'a uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşiktaş'a geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde
6: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.

Bahar hatta yaz yaşanıyor dışarıda farkındaysanız ama hala gölgeler oldukça serin. Mayıs ayında etkili olan soğuk havanın ardından yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yağışlar sürecek. Diğer bölgelerde bugünden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı söyleniyor. Kimi yerlerde Adana gibi, İzmir gibi 29-30 dereceler bekleniyor. Ankara'da bugün yarın yağış yok. Sıcaklık 15 dereceyi görecek. İstanbul'da yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 18 derecelerde. İzmir'de de yine yağış yok ve bugün yarın sıcaklıkların 28 derecelere çıkması bekleniyor. Aklınızda

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Nedir planlarınız? Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasından sonraki 24 saat içinde birçok hatta bilet fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı ulaşım hatlarında. Hiç etik değil yalnız, bunu baştan söyleyeyim de. Bayramda kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarına gitmek isteyenler varsa hatırlatmak istiyorum birkaç ayrıntıyı. İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sönbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli. Ama tabii gidip de kapıda vize alıp hemen içeri geçmiyorsunuz biliyorsunuz. Vize başvuru formu, pasaportun ilk sayfasının görüntüsü, varsa önceki Schengen vizelerinin görüntüsü, nüfus cüzdanının önüne arkalı, yani bir Schengen vizesi alırken hangi evrakları veriyorsanız hemen hemen hepsini bir dilekçeyle birlikte önceden yine kapıda değil ilgili görevliye teslim ediyorsunuz. Vizenin ücreti 85 euro, 0-18 yaş çocuklar için de aynı evraklar hazırlanıyor. Vize ücreti 20 euro ve vize sadece 6 gece 7 gün için geçerli. Yunanistan Anakara arasında da geçiş vermiyor, hatırlatmak istedim.

İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

0: Sabahları.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

Birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağ

0: parça parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Taşır da işimizi nasıl

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Annesinin son dakikacısı. Anneler günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım. Nisan'da bahar coşkusu.

0: Samsung.com.tr'de.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın.

0: diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecinde 5G.
1: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Malum dijital müzik platformuna yeşil tık geliyor biliyorsunuz. Platform kullanıcılarının platformdaki içeriklerin yapay zeka ürünü olup olmadığını ve sanatçıların gerçek kişiler olup olmadığını ayırt edebilmesi için onay işareti uygulamasına başlıyor. Böylece kullanıcılar platformdaki sanatçıların yapay zeka ürünü mü yoksa gerçek kişiler mi olduğunu ayırt edebilecek ve özgünlüğünü kanıtlayan sanatçıların hesaplarında yeşil onay işareti yer alacak. Bu uygulamada önümüzdeki haftalarda hemen başlayacak. Şahane bir gelişme bence. Aynı platformun Türkiye'deki abonelik sisteminde de köklü bir değişikliğe gidiliyor. Türk lirası yerine Amerikan doları üzerinden ücretlendirme yapacağı iddia edildi. Sosyal medyada büyük de tartışma yarattı. Her gün bir yenilik yetişmek mümkün değil.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Mayıs Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı özel değerlendirmesinin sorulması üzerine bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi vardı. Yeni başkan Serdar Muhta oldu. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gelişme var. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşma ihtimalini değerlendirdi. Anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen Trump, her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum dedi. CNN'in kurucusu Amerikalı girişimci Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner, 51 yaşındayken CNN'i kurarak geleneksel yayıncılığın tarihini kökten değiştirmişti. Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara çok bulutlu 18, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. Risk

0: olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS sizin için seçti.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
8: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: finans.com.tr'de.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve Türkiye Finans.com.tr'de.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

2026 FIFA Dünya Kupası'na geri sayım başladı malum. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Amilya Futbol Takımı için marş çalışmaları da hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl, Amilya Futbol Takımı için hazırladığı marşın müjdesini verirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ajda Pekkan'ın görüşlerine başvurduğunu belirtti ve merak uyandırdı. Son olarak da Murda ve Mero Türk Milli Futbol Takımı için Adımız Türkiye adlı bir şarkı besteledi. Hatta Amilya Takım oyuncuları İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demirel Adımız Türkiye'yi kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı ve takımlarına ve şarkıya destek verdiklerini gösterdi. Tarkan'ın mevcut marşı da şahane aslında ama bir yenilik de aranıyor diye anlıyorum. Bakalım 13 Haziran'da hangi marşı söylüyor olacağız?

Avokado yokken biz ne ile besleniyormuşuz acaba, değil mi? Geçen gün çay bahçesi gibi bir yerde bir müşteri garsona avokado var mı diye sordu. Yani avokadomuzu nerede ve nasıl yiyeceğimizi de bir bilelim bari, değil mi? Yani çay bahçesinde avokado soramazsınız mesela. Beslenme uzmanları avokadonun sağladığı uzun süreli enerji, tok tutma özelliği ve içerdiği sağlıklı yağlarla onu diyet listelerinin evet baş köşesine koyuyor. Peki nedir avokadoyu böyle yıldızlaştıran diyecek olursanız, E vitamini, K vitamini, potasyum açısından zengin. Kalp, beyin ve bağırsak sağlığını aynı anda destekleme potansiyeline sahip ve avokado sağlıklı yağ tüketimini artırmak, kolesterolü dengelemek ve iltihaplanmayı azaltmak isteyenler için de ideal bir seçenek. Ve evet, avokado bir meyve. Bu mütevazı meyve artık sadece bir trend değil, aynı zamanda sağlık.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Alo Ayşe, çabuk ol.
3: Ne var?
2: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
3: Yeni sezon, her şey mi?
2: Evet, baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: sahipleri.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
2: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Anneme yakışan hediyeler.

0: Mağazalarında. Ayrıntılı bilgi Vatan Mağazalarında.
1: Kale Kilit. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu.

0: iki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü...

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: getiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

7 Mayıs 2026 Perşembe bugün. Yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz. Daha doğrusu bakın sırasıyla 19 Mayıs'ta Kurban Bayramı'na, LGS'ye ve yaz tatiline yaklaşıyoruz. Aslına bakacak olursanız 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına bile çok az kaldı. Eylül ayının birinci veya ikinci haftasında başlayacak. Daha tam başlama tarihini Milli Eğitim Bakanlığı duyurmadı. Ben şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Zira sesim de gitti artık. Bambaşka bir insan gibi konuşuyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben inanmayacaksınız ama Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Harika bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Basıntılı.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Mayıs Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Tahran'ın bir haftası var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı sona ermeye yaklaştı. Axios'un haberine göre taraflar savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat imzalamaya yaklaştı. Trump her şeyin tamamlanabilmesi için bir hafta süre verdi. Milliyet'in manşetine geçelim. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı. Anlaşmanın umudu bile yetti. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın dev istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası 5 milyon gence iş kapıları açılacak. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılarken işletmelere aynı zamanda 18 ayda prim desteği verecek. Manşetlere bakmaya devam ediyoruz. Hürriyet var sırada. Yıldırım Han'ın yolculuğu manşet. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Savunma uzmanlarına göre her şey planlandığı gibi giderse Yıldırım Han 8 ila 10 yıl içinde envantere girebilir. Sözcü'ye bakalım şimdi de. Ey Şimşek, bas onayı, hemşehrinden al 28 milyarı. Üst başlık haberde, yurt dışından kayıt dışı para aramayı, yurt içinde kışla hastane satmayı bırak. Batmanlı iş adamı Metin Güneş, araç muayene ihalesini

0: %25'i peşin 1.7 milyar dolara aldı. İhale 14 aydır onaylanmadı. Güneş'te KDV'siyle 28 milyar lira tutan peşinatı ödemedi deniliyor detaylarda. Sözcü'de logonun hemen altında dikkat çeken başlıksa İmralı'ya statü deliliktir, dünyayı bize güldürür. Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin önerisini yerden yere vurdu. İYİ Parti lideri Öcalan, koordinatör olursa büro ve maaş da verecekler dedi, Bahçeli'ye sürecin tetikçisi diye tepki verdi. Öcalan'a statü verilmesinin Türkiye'yi dünyaya güldüreceğini söyleyen Dervişoğlu, süreci Kandil yönetiyor dedi. İlginç bir başlık internet haberden, o ilimizde görülmemiş nüfus teşviki, 10 çocuk yapana araç hediye. Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede nüfusun artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere 0 kilometre araç hediye edilecek.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Haftanın 4. günündeyiz. Çok keyifli bir sabahta ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca yine en sevdiğiniz, en keyifle dinlediğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Ama siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Yolculuğumuz başladı. Haydi gelin benimle.

0: Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Alo Ayşe, çabuk ol.
4: Ne var?
3: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
4: Yeni sezon her şey mi?
3: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Perhol 90 lira. 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
4: Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Anneme yakışanı...

0: Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Alışveriş gücü.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim. Taze taze getir.
1: Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Aşk mı arıyorsunuz? Prime Video tutkuyla sunuyor. Romantizmin doruklara çıktığı Sev Beni Sev Beni ile yürek burkan bir aşk hikayesi sizi bekliyor.
2: Sendeki şey ne?
1: Ve tehlikeli yasaklarla dolu Off Campus'te kimyasal çekimin kuralları yeniden yazılıyor. Daha fazla aşk ve tutku. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next,
5: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralında sosyal medya dünyasındayız. Instagram, yarından itibaren isteğe bağlı uçtan uca şifreli mesajlaşma desteğini kaldırıyor. Yani artık mesajlarınız güvende değil. Bu yüzden çok dikkat edin. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Çok güzel, çok keyifli şarkılardan biri daha. Kulak verin ve bizden ayrılmayın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: de geçerli. %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
4: Sana yakışana tak.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tatlı değersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V kartla ödüyorum.
9: O zaman.
10: Peki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika Demli Inox çaycı ve çay makinesi 1999 liraya. LG

0: Bilgi Vatan mağazalarında.
1: Kızım ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr.

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

güneşi görmek, masmavi gökyüzünü görmek hepimize ne kadar iyi geliyor, öyle değil mi? Güneşi seven insanlar için yaz sadece bir mevsim değil, bir ruh hali. Güneş ışığı, sıcak hava ve uzun günler onlara enerji veriyor.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Yeni saatteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize kocaman günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu saat içinde de şahane şarkılarım var sizler için. Ve birazdan sıradaki şarkıyı WhatsApp mesaj hattımızdan bize ulaşan dinleyicilerime armağan edeceğim. Evet, yolculuğumuz Semicenk'le devam ediyor.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çay başka, çay kurban başka.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatlı değersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V kartla ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var.
9: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
16: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
17: Bunu alıyorum.
16: Anne bunu.
17: Bu?
18: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
19: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
20: Borusan Next.
21: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
22: Canım karım.
21: Ula senin ne işin var?
22: Ula Asu, senin ne işin var burada?
21: Araba almaya geldim.
22: Ben de.
23: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
22: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
21: Ne acele, Kılçık hocam.
24: Herkes biliyor ki sen benimle mecburiyetten evlisin.
22: Değil Dicle, mecburiyetten falan evli değilim. Dicle bak, ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
25: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
24: Aşık mısın ona?
22: Yürüsak dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
24: O Selman'dan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
26: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Müziksiz asla yaşayamam diyenler burada mı? Tabii ki burada. Ortak özelliğimiz bu zaten. Müziksiz yaşayamayanların adresi Kral Pop Radyo. Evet, bu arada bir bilgi. Sadece 24 dakika müzik gerginliği ve huzursuzluğu azaltıyor. Bu öylesine söylenmiş bir şey değil. Bunu hemen hatırlatayım. 24 dakika müzik dinlemek gerçekten iyileştiriyor. Uzmanlar tarafından test edilmiş ve onaylanmış bir bilgi bu. O zaman WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşan dinleyicilerimiz için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bursa'dan Nilüfer ve Ayşe kahve içiyoruz demişler. Osman Gazi'den Zeynep, sabah enerjimi sizden alıyorum, teşekkür ediyorum demiş. Peki ben de sevgilerimi gönderiyorum sizlere. İşte bu şarkı size.

Müzik dünyasından yepyeni haberler var. Serdar Ortaç yeni single çalışması. Farkında değil, sözleriyle duygusal yoğunluğu ön plana çıkaran, aşkın fark edilmeyen yanlarını ve kalpte biriken kırgınlıkları anlatan çok güzel, çok keyifli bir şarkıyla tüm dijital platformlarda yayında. Şarkının düzenlemesi Selim Çaldıran imzası taşıyor. Klip ise Candar Köker yönetmenliğinde çekildi. Yeni şarkı hayırlı ve bol dinleyeni olsun. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizle devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha. Konuğumuz Derya Ulu. Hani sana

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Göz. Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyelim.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Perhol 90 lira, 6'lı 1,5 litre Kuzey'den Su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikrokomtele.
4: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Bambaşka yere taşır, Toyota.
7: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Otosan Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Otosan gözünde, gözler üstünde.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Turkcell
3: gecinde
1: 5G. Pop, pop,
4: kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sigortalarla ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredi.

5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Alışverişe başla.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün.

0: Masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Jürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Mayıs Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özel değerlendirmesinin sorulması üzerine bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'da dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi vardı. Yeni başkan Serdar Mutta oldu. Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastla öldürüldüğü iddia ediliyor. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemide belirti gösteren 3 kişi tedavi için Hollanda'ya gönderildi. CNN'in kurucusu Amerikalı girişimci Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner 51 yaşındayken CNN'i kurarak geleneksel yayıncılığın tarihini kökten değiştirmişti. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde final için zoru başarmanın peşinde. Yarı finalin ilk maçını 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi bu akşam saat 22'de Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Sıcaklıklar Mayıs ortalamasına çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 22, Ankara çok bulutlu 18, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
0: Kral Pop Haber. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Gülşen.
1: Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. İyisinizdir umuyorum. Şarkılarımızla, sohbetimizle, yayınımıza devam edelim. İlkbahar ayları malum. Artık önümüz yaz. Mayıs sıcak geçecek, öyle görünüyor. Ve gardıropta yeni kıyafetler lazım diyorsanız ne yapıyoruz? Alışverişe gidiyoruz. Ben de bu sabah alışverişteydim. İşte diyorum ki bir pantolon alayım, bir gömlek alayım, çıkayım. Plan net değil mi? Nereye? İyi bir satıcıya denk geldin mi yandın. Girmişsin, güzel bir ürün öneriyorlar. Sonra bir de bunu deneyin, bir de bunu deneyin, bir de bunu deneyin derken elindeki poşetler artıyor. Çünkü satıcı sadece ürün satmıyor, güven veriyor. Gülümsüyor, sempatik değil mi? Tüketici davranışlarında insanlar kendini rahat hissettiği satış deneyimlerinde daha fazla alışveriş yapmaya yatkın olduğu söylenir. Bu bir tüketici davranışıdır. Bir analiz.

0: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
1: Otosan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Otosan gözünde, gözler üstünde. Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Anneler yüzü kapalı Sütaş
2: 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Şu anda aracında trafikte olan dinleyicilerimiz varsa eğer navigasyonla mı yol alıyorsunuz diye soralım onlara. Eğer navigasyon açmadan bir yere gitmekte zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Çoğumuz böyle. Eskiden tarifler tutulurdu akıllarda. Ezbere bilirdik yolları. Hangi aradan girersen nereye çıkarsın hele ki İstanbul'da. Bütün o alternatif yolları bilirdik. Şimdi artık yol bilsek de bilmesek de açıyoruz. Çünkü yolu bilmek değil mesele, kontrol hissi. İnsanlar belirsizliği azaltan teknolojilere çok hızlı alışıyor ve bu kadar hızlı tüketmemizin de sebebi bu aslında. Belirsizliği azaltmak istiyoruz hayatımızda. Kontrol hissi hepimizde vardır. İşte navigasyon sadece yön göstermiyor, bizi rahatlatıyor, o kontrolü elimizde tutmamızı sağlıyor. Dolayısıyla navigasyonsuz bir yere gidemiyorum, yolu bilsem de gitmiyorum diyorsanız emin olun yalnız değilsiniz.

Evet, bu anonsumuza bir soruyla başlayalım. Hayatımızdan çıkarmadığımız, çıkaramadığımız uygulamalar diye sorsam, telefonumuz elimizden düşmediği için uygulamalar hayatımızın tam ortasında. WhatsApp bunlardan biri. Eskiden her gün konuştuğunuz biriyle bile artık her gün konuşamıyoruz. Haftada bir yazışıyoruz belki. Belki bir Instagram mesajıyla, belki bir Reels gönderip, belki de WhatsApp'tan bir mesajla. Kavga yok, sorun yok ama tempo düşük değil mi? Tempo yok. Sosyal ilişkilere baktığımızda günümüzde yetişkinlikte arkadaşlıkların

0: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro konteyner.
8: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
11: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
12: hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de.

0: istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta sonu yaklaşırken hafta sonunda bir kahvaltı planınız var mı? Dostlarla yapılacak güzel sohbetlerin sofrası, kahvaltılar. Kahvaltıyı önemseyen bir toplumuz. Aceleyle yapılan başka

Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır.

0: yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Eşitlen teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Her şeyim var anne.
8: Derdim.

0: ellerinin hediyeleri pazaramada.
1: Bak sen ne diyorsun ya? Herkes biliyor ki sen benimle mecburiyetten evlisin.
2: Değil Dicle, mecburiyetten falan evli değilim. Dicle bak, ben bu evliliği mecburiyetten sürdürmüyorum. Vicdan azabıyla sürdürmüyorum.
3: Anlamadım. Peki neden sürdürüyorsun?
1: Aşık mısın ona?
2: Elif'e dur bekle. Allah aşkına dinle beni.
1: O fermandan hiçbir farkın yok. Kardeşinin kanı var ellerinde.
4: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Üzgün ortasındayız ama günün bitmesini iple çekenler var mı? Peki bir soru daha. Gün bitiminde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bir düşünün, akşamüstü saatleri, işten çıkmışsınız, gün bitiyor artık, eve dönüş yolundasınız. Uyuklar vaziyette mi yoksa ayaklarınız sürüye sürüye mi eve gidiyor? İnsanın modu değişir aslında, fark etmişsinizdir. Gün biterken tempo düşer, zihin yavaş yavaş rahatlamaya başlar çünkü artık kazasız belasız geçti bugün de dediğimiz bir andır. Beynimiz güvende. Güvendesin, merak etme sinyali vermeye başlar ya da almaya başlar. Bir psikoloji araştırması çıktı karşıma. Rutinde olmak ve güven hissi stres seviyesini azaltıyor deniliyor. Evet, rutin dediğimiz zaman genellikle olumsuz tarafıyla değerlendiriyoruz ama gündelik konuşmamızda rutin bir bakıma stresi azaltan, baskıyı düşüren, üzerimizdeki baskıyı düşüren bir durumdur. Rutinin dışına çıkmak istediğinizde ne beklerdiniz? Onu da söyleyelim, eksik dilekte bulunulmasın değil mi? Rutini kırmak istiyorum diyorsanız bu sefer de her gün sinir, stres, kavga, gürültü değil mi? Bunu da istemiyorsunuzdur herhalde. Rutin varsa hayatımızda bir şeyler düzenli gidiyordur anlamına gelebilir.

Dinleyicilerimiz arasında sevdiği şeyleri ortak yaşamayı tercih edenler vardır herhalde. Mesela sevdiğiniz bir şarkıyı paylaşır mısınız? Ya da sevdiğiniz bir filmi, diziyi önerir misiniz? Tavsiye eder misiniz yani? Sadece onlar değil. Çoğu zaman restoran tavsiye eden de olur. Tatil beldesi tavsiye eden de olur, değil mi? Evet, çok sevdiğimiz bir şeyi başkasına önerme isteğinin nedenleri var. Bakın, bunu ben de yapıyorum, o yüzden ilgimi çekti. Bir dizi, mekan, bir şarkı, güzel bir şeyi paylaşıyorum.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan

0: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası.

0: Vakasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Sadece siz olursunuz o kalabalığın içinde. Kendinizi anlar, dinlersiniz. Deriz ya, bazen farkındalığın nerede geleceği belli olmaz. O farkındalık bazen bir toplu taşımada da gelebilir. Yalnız başınıza sürdüğünüz bir yolculukta da olabilir. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Kısa süreli dalgınlık anları zihinsel toparlanmaya katkı sağlayabiliyor. Tabii araç kullanırken o dalgınlığı yaşamayın, aman diyeyim de. Ben bugün niye dalgınım diye düşündüğünüzde belki de zihninizin toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bazen hiçbir şey düşünmüyor gibi görünsek de aslında zihnimiz çalışmaya devam eder. İşte o dalıp gittiğimiz anlarda neler geçiyor aklımdan, neler, değil mi? Umarım güzel şeyler geçiyordur. Sevgi selamlarımı iletiyorum her birinize. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

0: Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa. Wings ile dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
1: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde. Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit.
1: Anneler günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi

da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Haber Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi...

Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler

0: Mesut Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank

programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyebilirsin.

0: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerikan basınına dünya siyan mutabakat zaptı önerisine İran'ın yanıtı bekleniyor. Axios haber sitesi Beyaz Saray'ın Trump'ın haftaya Cuma Çin ziyaretini tamamlamadan ilerleme kaydetmek istediğini yazdı. Aksi halde Trump'ın saldırı seçeneğini gündeme alacağı bildirildi. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu başladı. Forumda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz krizi nedeniyle Avrupa'da boy gösteren jet yakıtı krizini değerlendirdi. Türkiye'de böyle bir sorun olmadığını bildirdi. 1993 yılında uçak kazasında şehit olan ve ölümü üzerinde birçok spekülasyon bulunan eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in damadı Rıza Şahin, Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe sundu. Şahin, dilekçesinde kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanın tespit edilmesini, kara kutunun hangi kamu kurumunda muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve

içeriğinin mahkemelerde dahi açıklanmamasının sebeplerinin tespit edilmesini talep etti. CNN'in kurucusu Amerikalı girişimci Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner 51 yaşındayken CNN'i kurarak geleneksel yayıncılığın tarihini kökten değiştirmişti. Süper Lig'e son bilet için birincilikte play

0: Playoff maçları başlıyor. İlk turda bu akşam iki mücadele var. Saat 20'de başlayacak maçlarda Bodrum Futbol Kulübü Pendikspor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar 2-4 derece artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 26, Bursa parçalı bulutlu 27, Antalya parçalı bulutlu 25 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir, sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

7 Mayıs Perşembe ve öğleden sonrasındayız. Saat 16 itibariyle hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yayınımız başladı. 16-18 arası Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum. Öncelikle herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Umarım her şey yolundadır. Havalar daha bir ısındı ve ısınmaya devam edecek öngörüsüyle başladığımız yeni günün öğleden sonrasına ulaştık. Bu yoğun tempoda haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz şu anlarda hem dinlenebileceğiniz hem keyif alabileceğiniz, motive olacağınız, dinlemeyi her an sevdiğiniz şarkılarımız var. Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokaktayla da devam edelim.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak
2: derde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon 1.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: kaçırmayın.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: avantajı sağlayın.
1: Ben Dicle'yi neyi mutlu edeceğini biliyorum.
2: Neyi mutlu olacakmış Dicle?
1: Dicle bugün Erkan Bey'e boşanma davası açtı.
3: Ne diyorsun yav sen?
4: Hadi şükür sonunda bugün ben güzel bir haber alabildim.
3: Ya seni karnı alıp götürüyor olsam burada yatıyorsun hala ya.
5: Götürmüş lan benim karımı, hayırdır?
3: Dicle seni boşayacakmış.
4: O zaman hadi parmağını bas bakalım. Hepimiz için de hayırlı olsun.
6: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

havayla başladı Mayıs ayı ve özellikle haftanın ilk yarısında da öyle devam etti. Mayıs başında o donduran soğukları yaşadığımızı çokça konuştuk ama bahar yüzünü dün itibariyle daha net göstermiş oldu. Ülke genelinde hava sıcakları bugün 2 ila 4 derece daha arttı. Hafta sonu ise maalesef kuvvetli yağış geliyor. Batı illerimizden başlayarak yeni bir yağışlı hava var. Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 25 ilimizde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Dolayısıyla hafta sonu planı yapacaklar için bulunduğunuz bölgelerdeki hava durumu raporunu kontrol ederek planlama yapmanız oldukça önemli olacak. Şimdi Poise ile Uyuyamadın Değil Mi dinleyelim.

etkinlik var. 9-10 Mayıs tarihlerinde İMÇ İstanbul'un müzik tarihinde simge mekanlarından birinde gerçekleşecek. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda 6. blokta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İMÇ, MESAM ve MÜYAP katkılarıyla hayata geçiriliyor etkinlik. O plak kültürünün doğduğu, sanatçıların ilk adımlarını bir nevi attığı bu tarihi mekanda 9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte 9 Mayıs'ta saat 10'da kapı açılışıyla başlıyor. Sürprizler, söyleşiler, harika müzik dinletileri var aynı şekilde pazar günü de. Bu sürprizlerle ilgili küçük tüyolara da kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz detaylandırma anlamında. Nostaljiden günümüze müzik yolculuğuna 9-10 Mayıs'ta İMÇ'de 6. blokta ulaşabilirsiniz. Kral Pop Radyo Medya Sponsorluğu.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka.
3: Ele iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Nerede? Kılçık hocam.
4: Kızım ne gerek vardı?
5: Günü.
4: Oğlum niye zahmet ettin?
5: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

Akaryakıt fiyatlarında anlık yükseliş düşüş derken önceki gün Eşel Mobil sistemiyle yansıyan bize 50 kuruşluk bir artış vardı. Yarından geçerli o 50 kuruş tekrar indirim olarak yansıyacak. Ve beraberinde yine gündem konularından biri Türkiye-Suudi Arabistan arasında vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmaya ilişkin bir anlaşma imzaladı. Artık Suudi Arabistan'a da vize gereksinimi olmadan seyahat edebiliyor olacağız. Aynı şekilde onlar için de geçerli olacak bu durum. Kral Pop Radyo'da Kenan Doğulu'ya ait Ara Beni Lütfen şarkısına Sakiler yorum kattı ve çok beğendik. Dinleyelim, devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor. Tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
1: Tek reklam.

Yaz ayları yaklaştı. Dolayısıyla orman yangınları korkumuz, kaygımız da artmaya başladı. Aşırı sıcakların tetiklediği ya da dikkatsizlikle oluşan orman yangınlarının önüne geçebilmek adına bir dizi önlem var alınan. Tabii tedbirlerle birlikte o önlemlerden birini ilk açıklayanlardan biri Antalya Valiliği oldu. Bir genelge yayınladı ve 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Daha önce alınan bir dizi önlemlerle ilgili hatırlatma yapılarak paylaşıldı bu bilgi bu arada. Bir hatırlatma, Anneler Günü bu pazar günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü gerçekleşiyor. Tabii bir güne sığdırmak, onlara ne kadar değerli olduklarını sadece o gün içerisinde hissettirmek değil. Her gün Anneler Günü, o apayrı bir durum ama tüm dünyada kutlanan Anneler Günü olduğu için biraz daha ehemmiyet göstermek gerekiyor. Kral Pop Radyo'da APO ve Yeraltı Zamanı. Ne

0: kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Alışveriş gücü. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da...

0: 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

yepyeni müzik haberlerimiz kralmüzik.com.tr'de. Şimdi listeler ve beraberinde etkinliklerle ilgili detayları da kralmüzik.com.tr'de paylaşıyoruz. Bugünlerin en gündem müzikal anlamda haberlerinden biri sevgili Şebnem Ferah. 6 yıl sonra sahnelere dönüyor ve 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak. Bu konser için biletler 12 dakikada tükendi. Tabii dolayısıyla yeni konser talepleri de var. Umarız önümüzdeki süreçte bu özlemi, bu hasreti giderecek ve hepimizin erişebileceği konser programları gerçekleşecek. İlk etkinlik 3 Haziran'da uzun bir ara sonrası Şebnem Ferah, Türk rock müziğinin çok önemli temsilcilerinden ve onun o muhteşem şarkılarını, eskimeyen şarkılarını canlı performansla dinlemek bambaşka bir haz, bambaşka bir duygu olacaktır şüphesiz. Şimdi son dönemin çok dikkat çeken ve çok severek dinlediğimiz yorumlarından biri daha Ahi.

sahibinin yorumuyla dinlediğimiz bir şarkı daha. Kral Pop Radyo'da 7 Mayıs ve Perşembe günü akşamına doğru ilerliyoruz. Yılın 127. günündeyiz. Ve bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz var. En başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar ve anılar biriktirmeniz temennim. İyi ki doğdunuz. Sıradaki şarkılar hediyemiz. O şarkıları örneklerse Linet ve Meğerse yorumuyla devam edeceğiz. Sonrası sürpriz ama en iyiler tüm hızıyla devam ediyor. Meğerse.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

0: Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevu

0: sepette annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boynar uygulamasında.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Pervol 90 lira. 6'lı 1,5 litre Kuzey'den Su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80

0: Ceren'de.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Her şeyim var anne. Derdim.

0: verdiğim hediyeleri kazanamadı.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, rüzgarlar hafif. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülüyor, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus Bay J'yi sunar.

Pop Radyo ve sizin için çalışıyorum. Kendime fazla bir hayrım yok. Yok yani sevilen ve hayranlık duyulan bir medya fenomeniyim. Ancak o konuda da kendi yolumu sürekli evlenerek tıkamayı başarıyorum. Evet. Bakın. Çok harika teklifler geldi zaman içinde. Arkadaş olalım mı? Birlikte bir şeyler yapalım mı? Sahilde el ele yürüyüşe ne dersin? Bay J gibi. Ve zaman zaman kadınlardan da mesaj geldi. Ve çok iyi oldu. Çünkü siz de bilirsiniz yani bir adamla el ele sahilde yürüyüş dedim mi? Beşinci yürüyüşte muhabbet tıkanıyor. Bir karım varken gece 11'de. Kim bilir hangi mazeretle evden çıkıp buraya gelmemeliydi. Bay J. Ah hadi hiçbir şey bilmiyorsun vasat kız dedim ona. Vasat kız diye isim taktım. Evet. Birincisi evli değildim, nişanlıydım. Aa, evet. Okey tamam size çok etik gelmemiş olabilir ama hemen literatürde nasıl geçtiğine bakalım dilerseniz. Nişanlılık hukuki ve sosyolojik olarak evliliğe hazırlık ve karşılıklı uygunluk değerlendirme dönemi diye görülür. Ne kiminle evliliğe hazırlık yaptığınızı yazıyor, ne kiminle uyumunuzu test ettiğiniz yazıyor. O gece o vasat kızla buluşmam maddelere uyuyor mu, uymuyor mu siz söyleyin. Mesela duygusal uyumun sınanması, check. Ailelerin ve sosyal çevrelerin entegrasyonu, vasat kızı entegre etmeye çalışıyordum, süper check. Ekonomik pratik beklentilerin görülmesi, check. Karakterlerin günlük hayatta test edilmesi, aha check. Geri dönüşü evlilikten daha kolay bir ara kurum oluşturulması, hobaranay, check. Neyse. Ben böyle bir insan değilim, siz de biliyorsunuz. Zaten benim hayatımdaki en büyük problem ahlaksızlık değil, fazla merak. Küçükken de öyleydim. Bu düğmeye basarsam ne olur diye gidip böyle mahallede elektrik kesebilecek çocuk enerjisi vardı bende. Böyle ilişkilerde de aynı, aynı. Bir insan sakın bunu öğrenmediği anda FBI ajanına dönüşüyorum. Mesela telefonuna bakmam ama telefonuma bakma derseniz artık o telefonda kesin uzaylı otopsisi var. Bunu görmem lazım falan. Bir de dönem internet yeni yeni manyaklaşıyor tabii. Şimdiki gibi herkes filtreyle, yapay zekayla ve Norveçli fitness meleğine, Japon anime karakterine dönüşmüyor. O zamanlar insan direkt başka oluyordu. Başka insana dönüşüyor. Yani kadın profilinde dünya güzeli, buluşmaya gidiyorsun, karşında son yıllarını apartman yöneticisi olarak geçirme kararı vermiş, vibe veren bir orta yaşlı. Erkekler daha fena, adam profil fotoğrafına Kenan İmirzalıoğlu'nu koyuyor. Karşına çıkan adam bildiğin emekliliğine bir sene kalmış pideci Fikret dayı. Orada pideci Fikret dayıya saygım sonsuz. Anlatmaya çalıştığım şey başka, onu anladınız siz. Ve ilişkinin kaderini bazen çok küçük şeyler belirliyor. Mesela birlikte mobilya kurmak. Bakın NATO bazı psikoloji

sağlıklılık testlerini çiplere gardırop kurdurarak. Bir alyan anahtarıyla medeni insanlar Orta Doğu krizine dönüşüyor bir anda. 10 dakika önce birbirine aşkım diyorlar. Yarım saat sonra sen zaten başından beri beni anlamadın, tamam mı? İşte nişanlılık dönemi bunun için. Benim en büyük avantajım beklentiyi düşük tutmam oldu. Kadınlar önce ne kadar komik adam diyorlar benim için. 3 ay sonra bu sürekli böyle. Ama yine de güzel, hayat güzel be sevgili dinleyiciler. 35 senedir radyodayım, hala buradayım. Demek ki tamamen başarısız değilim hiçbir konuda. Yani bazıları yaşam koçu oluyor, bazıları spiritüel danışman. Ben sadece yıllardır mikrofonda arkadaşlar galiba hiçbirimiz normal değiliz tadında diye konuşan bir adam oldum. Ve tuhaf şekilde işe yaradı, devam ediyor, ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: Alo Ayşe, çabuk ol.
5: Ne var?
4: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
5: Yeni sezon, her şey mi?
4: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: keyifleri.
1: Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale kilit.
1: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Anneannem.com.tr'de.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var
3: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.

0: için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
3: tak. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketleri.

0: değerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Her yeni günde tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Atasun Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde. Çay başka, çay kurban başka.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Hafta sonlarını aptal bir hafta içi depresyonu yüzünden kaçırmak istemezsiniz değil mi? Paramız yok ki Bahçe, zaten kaçırıyoruz. Ya onu geçin, onu geçin. Bedavaya yapılabilecek bir sürü güzel şey var. En basitinden evinize en yakın çimlik bir yer varsa, böyle çimlerin olduğu bir örtü atarsınız. Arkadaşlarınızla piknik, muhabbet, oyunlar oynar. Aha, tabii ki hafta sonu Barcelona'da sevgilinizin limitsiz kartıyla alışveriş yapmak gibi değil. Ama hiç yoktan iyi, hiç yoktan iyidir yani. Bütün hafta sonu evde oturup yapay zekayla benim halim ne olacak diye koca cumartesi pazarı yemek çok mu daha iyi, güzel? Biliyorsunuz değil mi, celladına aşık olmuş bir medeniyet gibiyiz. Gözlerimizin önünde yapay zeka ağzımıza bal çala çala dünyayı ele geçiriyor ve biz hiçbir şey yapmıyoruz bu konuda. Savaşmıyoruz bu durumla. Ve bak dayıcım, kuzen, halacım, teyzem, eltim, işlerimizi ve mesleklerimizi roket hızıyla elimizden alıyor yapay zeka. Bunun sonu güzel değil. Bakın bütün aile, hatta bütün sülale 3 vakte kadar yapay zekanın tek yapamadığı işi yapabilen sıhhi tesisatçı amcamız Hasan'ın evine taşınmak zorunda kalacak. Biliyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi beni? Asma klozet monte edebilen bir akrabası olmayan herkes aç kalacak ve sokakta yaşayacak. Ve sıhhi tesisatçı akrabanız

Ben felaket senaryosu yazmıyorum. Ben size bariz geleceği anlatıyorum. Bile kızmayın bana. Elçiye zeval olmaz. Elçiye zeval olmaz. Emin misiniz? Yani tarihi biraz kurcalıyorsun. Olayın pek öyle gelişmediğini görüyorsun. Yani elçiye zeval... Adamı karşı tarafa mesajı götür diye yolluyorsun. Çocuk geri dönmüyor. Demek ki bir noktada... Kral, vezir filan oturup arkadaşlar bu motivasyon düşüklüğüyle diplomasi yürümez. Bari slogan üretelim. Elçiye zeval olmaz diye böyle bir laf çıkartalım. Çünkü zaten insanlık tarihi biraz böyle çalışıyor. Önce korkunç şeyler yaşanıyor. Sonra üstüne çok cool laflar yazılıyor. Biz bir aileyiz. Önemli olan kazanmak değil, katılmak. Elçiye zeval olmaz filan. Hepsinin altında yorgun bir insanın abi inşallah öyledir duası var. Başka bir şey yok. Peki millet, adım Bayece, Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. Gördüğünüz gibi 2026 yılında bile hala hem ilişkilerden hem tarihten korkuyorum. Ama bu korkak biri olduğumu göstermez. Bugüne kadar hep zekayla, mantıkla ilerlemeye çalıştım. Şu anki durumları mantıkla açıklamakta zorlanıyorum ama eninde sonunda Didem Aslan hanımefendinin de her gün televizyonda dediği gibi gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır. Ya da açıkçası ortaya çıkacak gerçeklerin benimle ilgili olmadığı sürece çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Enerji kaynağı belirsiz sunucunuz Bay J yayında. Bilmem gerçekten yani sportif bir insan değilim. Doğru dürüst beslenmiyorum. Psikolojim deseniz 3. evliliğindeyim. Her yaptığım şey ya yanlış ya da doğrudan çok uzak. Ve buna inanıyorum çünkü çok yetkili bir ağızdan duyuyorum bunları. Karımdan duyduğum için. Ama bir enerji kaynağım var, inanıyorum. Bilmem belki de bu dandik meslekle hayatta kalma çabamdır beni ayakta tutan. İçgüdüsel olarak bunu da batırırsam başka hiçbir şansım olmayacak telkini sürekli içeriden beni yumrukluyor olabilir. Enerjim kaynağım bu olabilir. Hey Bahşe, belki de bize olan sevgin ve bağlılığındır seni ayakta tutan. Yok, onu geçelim de. Yani hayır, nasıl siz benden hani daha iyi bir şovmen bulsanız şu anda onu dinlerdiniz. Ben de mesela her ay bu aldığım maaş havadan gelse yarından itibaren bir daha yayına çıkmam, bu gerçekleri hep birlikte kabul edelim. Dostluğumuz devam etsin. Ha? Ama kimse havadan tazikle bana para püskürtmez.

olmuyor. Sizin de dinleyebileceğiniz daha iyi bir akşam şovu yok. İsterseniz yani kendi kendini kandırmak da diyebiliriz ama siz de ben de buradaki varlığımızın sebebini denden içinde sevgi temelli varsayabiliriz istiyorsanız. Evet. Bana güncel kalmaya çalışıyorum ama tamamen güncel kalırsam günümüzde hiç iyi bir şey olmadığı için tamamen güncel kalamıyorum. Yani yoksa herkes ya bu Bajen'in programının eskiden bir komedi programı olduğu zamanları sen de özlemiyor musun gibi sohbetler etmeye başlar. Hiç iyi bir şey olmuyor. Bugün yapay zekaya sordum. Hiç mi iyi bir şey olmuyor diye. Madem güncel kalmak zor, iyi haber yok diyorsun Bay J diye cevap verdi. Al sana taptaze 2026 model birkaç dünya mucizesi. Uzayda rekor kırıldı. NASA'nın Artemis 2 göreviyle uzaya giden astronotlar insanlığın dünyadan en uzaklaştığı mesafe rekorunu 55 sene sonra kırdı. Ayın arkasından geçerken bir tam güneş tutulması izlediler. Bence bu iyi bir haber değil. Ki iyi haber Kartal'dan Taksim'e 30 dakikada gittiler haberi olur benim için. Başka bir şey değil. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Doğa mucizesi. Bilim insanları kadim Moringa mucize ağacının tohumlarının içme suyundaki mikroplastikleri %98 oranında temizlediğini keşfetti. Vücudumuz Moringa tüketiyor. Plastik de milyonlarca euroluk. Hiçbir zaman bende olmadığı için nasıl dendiğini bilmiyorum. Üzgünüm. Milyonlarca euroluk anlaşma imzaladı. Haberin devamı yok ama ben ekleyeyim. Maliyeti çok daha yüksek olduğu için başka ülkelere kilovatı 300 bin dolardan satacaklar. Neyse. Sevgili dinleyiciler, belki de mesele şu. Dünya hiçbir zaman tamamen iyi bir yer olmadı. Sadece eskiden kötü haberleri bu kadar hızlı alamıyordu. Değil mi? Orta çağda köylünün biri sabah kalkıyor. Bugün veba var mı diye Twitter'da refresh atmıyor. Şimdi cebimizdeki cihaz her 8 dakikada bir al sana yeni bir korku diye bildirim yolluyor. Biraz daha hızlı kötü haber almaya başlarsak benim maaşım iç çamaşırıma gidecek komple. Bahçe yine mi korkudan altını... Yine mi böyle bir şaka? Evet yine böyle bir şaka. Ben yine burada yanı başınızda olacağım millet. Siz de umarım burada olursunuz. Biraz müzik dinleriz, biraz güleriz, biraz dünyanın saçmalığıyla dalga geçeriz. Kral Pop Radyo'da şimdi Bahçe var.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Alo Ayşe, çabuk ol.
6: Ne var?
5: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
6: Yeni sezon, her şey mi?
5: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
7: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
8: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan

0: yatağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene, pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Sabahlar.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gür Gençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
7: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatı

İyi akşamlar millet. Bay J benim adım. Kral Pop Radyo'nun ses getiren sunucularından biriyim. Ses getirmeyen sunucumuz yok bu arada. Görsellik sıfır genelde bizde. Benim bir dinleyicim ilginç bir mesaj yazmış dün. Şok geçirdim okurken. Şöyle diyor. Bay J, ülkemizin en önemli entelektüellerinden birisin. Neden hayatla ilgili bir kitap yazmıyorsun? Eminim insanlığın senin engin bilginle yorumladığın bir hayat dersine ihtiyacı vardır ya. İlk düşüncem şu oldu. Acaba bu dinleyici benimle hangi sunucuyla karıştırıyor? Kimi dinliyor? İkinci düşüncem şu oldu. Varsayalım ki bu dinleyicinin hakkımda söyledikleri doğru. Çok iyi de benim böyle bir idealim olduğu veya benzer bir misyon yüklenmek isteyebileceğim fikrine nasıl ulaşmış? Benim insanlığa hayat dersi borcum mu var kardeş? Artı bana ne? Artı çok da umurumdaydı. 10 bin günüm kaldı yaşamaya. Sonra herkes ne hali varsa görsün. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bıraksam ne olacak? Su bitmek üzere, yakıt bitmek üzere. Çok yakında dünyada insana bile gerek kalmayacak. Ben mi kurtaracağım oğlum dünyayı? 3.8 milyar yıl önce ortaya çıkan tek hücreli amipler. Aman Bay J'ye daha iyi bir gelecek bırakmak için kaka yapmaktan vazgeçelim mi dediler. Alakası bile yok. Size gerçeği anlatayım mı kaldırabilecekseniz? He, anlatayım mı? Konuş Bay J. Konuşuyorum. Bu amipler var ya. Amipler var ya, geleceği düşünmek bir yana. Hayır abicim, tam tersini yaptılar. O dönem siyanobakteriler ve tek hücreliler öyle bir hunharca ürediler. Etrafı öyle bir pislettiler ki. Adamların dışkısı neydi biliyor musunuz? Oksijen. Bildiğiniz oksijen. O dönemki canlılar için oksijen.

falan var ya. Tavuk yemeyin falan. Çevreyle ne alakası varsa tavuk yemeyin. Aslında biz... doğayı koruyalım diye gezen çevreciler... Biz şu an o bencil geleceği zerre umursamayan amiplerin dışkıladığı pisliği soluyarak hayatta kalıyoruz arkadaşlar. Bizim temiz hava dediğimiz şey amibin milyar yıllık egzoz gazı. E tamam Bahçe, ne güzel nefes alıyoruz. Tamam da iyi niyetle yapmadı amipler bunu. Ben neden beni düşünmeyeni düşüneyim, anladın? Bu yüzden kimse bana gelip gelecek nesiller ne olacak Bahçe demesin. Amip beni düşünmediyse ben de 3000 yılındaki torunumu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben plastik bardağımı denize atarım. Amip benden daha mı değerli ya? Ya ben yayına girmeden önce, yani sunucular standart yapar bunu. Kulaklığımı alkolle silmiyorum. Ne tür bir virüs oluşacaksa oluşsun. Gelecek nesiller eski insan neslini yok eden şeyin Bay J'nin kulağından kaynaklı bir virüs olduğunu konuşsun. Umurum değil. En azından annem sonunda gerçekten ünlü oldum diye sevinir belki. Hala arkadaşlarına muhasebeci olduğumu söylüyor. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerika İran arasında anlaşmaya varılacak mı? Sorunun yanıtı henüz belli değil, ancak haber füzesi olan kıtalar arası menzile sahip Yıldırım Han füzesinin ise 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Sağ testlerine ilişkin çalışmanın planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulandı. Tunceli'deki Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Üniversite öğrencisi genç kızın kaybolduğu günün sabahında patronuna kısa mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Artık gelemeyeceğini ifade eden Gülistan'ın bu son mesajı soruşturma dosyasına girdi. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'un da genç kızın telefonunu adım adım takip ettiği belirlendi diyor Habertürk.com'da. Rojin Kabayış soruşturmasında da yeni bir gelişme var. CNNTürk.com'dayız. Erzurum Bölge Mahkemesi yurt yönetimi ve görevler hakkında soruşturma izni verdi. Van'da üniversite öğrencisi olan Rojin Kabayış'ın kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Dün Rojin'in ailesiyle görüşen Adalet Bakanı Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Şimdi Kral Pop Radyo'da. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Bay J'yi dinliyorsunuz. Size tam istediğiniz şeyi sunmayı çok isterdim ama 4-5 milyon kişisiniz. Biriniz kuru fasulyeyi nane döküp yemeyi sever. Biriniz mantıyı suyuyla beraber yemeyi sever. Bu yüzden sizin ortanızı bulacağıma yıllar önce bir karar aldım. Ben ne seviyorsam onu anlatıyorum. Ve zaten mükemmel bir insan olduğumdan ötürü siz de fark ettiyseniz program şahane gidiyor. Şahane gidiyor. İşler her zaman bu kadar şahane miydi? Değildi. Çok çalıştım, çabaladım bu noktaya gelmek için. Çok. Bu arada hala yıllardır radyo dışında gösteriler yapmaya gidiyorum şirketlere. Çünkü radyo sunucusu maaşı şahane bir maaş. Her şeye yettiği için radyo maaşım, canımı dişime takıp ekstra kovalıyorum. kardeş, her parlayan altın değil. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Kurt ne bilir bayramı, hort hort içer ayranı. Bayılıyorum atasözlerine, deyimlere bayılıyorum. Hatta geçen hafta karım Kopenhag'dan geldi. Bana küçük bir deve figürü almış. Develi deyimleri çok

Hanımefendi, oğlum ben buraya 50 liralık bisküvi almaya geldim. Sırf 30 lira kar edeceğim diye eve niye 4 kilo yumuşatıcıyla dönüyorum ya? Kafayı mı yediniz siz? Evde deterjan koyacak yer kalmadı. Misafir odasında yatakların altı, televizyonun ünitesine hep indirimli yumuşatıcı deterjan stoğu ya. Ev o kadar yoğun lavanta kokuyor ki baygınlık geçiriyor içeriye. Göçebe obasında depo kısmında gibiyiz ya. Bu kadar lavanta ancak orada vardı. Bir de şu market kartları var ya, veya telefon numaranızı alabilir miyim kabusu? Kasaya geliyorsa arkanda 30 kişi kuyruk olmuş. Hepsi gergin, hepsi eve yetişmeye çalışıyor. Kasiyer ısrarla soruyor, puan kartınız var mı? Yok diyorsun. Telefon numaranızı alayım, belki vardır. Allah Allah. Vermeyeceğim telefon numaramı diyorsun. Bu sefer sana öyle bir bakıyor ki sanki kimlik bilgilerimi vermiyorum çünkü örgüt üyesiymişim gibi davranıyor. Ben en arkadaki kaçakçıyım sanki. En arkadaki dayı dayanamıyor, oradan bağırıyor. Ya benim numarayı yaz evladım, geçelim artık diyor. Dayının telefon numarası sayesinde arkadaki 8 kişi indirimli bisküvi alıyor. Adamın numarası, telefon numarası kamu malına dönmüş durumda. Akşam eve gidince adama muhtemelen, Sayın Mehmet Bey, bugün yaptığınız alışverişlerden 4 lira 20 kuruş değerinde çip para kazandınız diye mesaj gidiyor. Adam oturduğu yerden zengin de olmuyor yani. Kötü olan analiz merkezinde 70 yaş üstü günde 12 paket pötü börüyor diye yanlış bir algoritma çıkıyor. Ya, teknoloji mükemmelleşmedi. Bu teknoloji vizyonsuzluğuyla akşam akşam asabınızı daha fazla bozmuyor. Zaten hayatta her şey bu kadar karmaşık ve yorucu olmak zorunda değil, biliyorsun. Bazen sadece arkana yaslanıp ritme kapılmak gerekir. Bunun için en iyi adres sunucu bağlaması geliyor. Hazır mıyız? Tabii ki Kral Pop Radyo. Ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMC Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMC Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
2: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Radyosunu kapatsa reyting analizlerinde yapay zekanın ruhu bile duymaz. Öyle söyleyeyim. Öyle öyle. Artık dinleyiciyi insan eliyle saymıyorlar ki. Sunucuda çalışan bir algoritma var. Kim kulaklığı takmış, kim yayından çıkmış. Mikrosaniyede analizler yapılıyor. Geçen gün yazılımcı bir arkadaşa bana şu analiz panelinin şifresini ver de kim neyi seviyor göreyim dedim. Abi dedi. O paneli Pentagon bile göremiyor. Yapay zeka imalat amacını saptırırız diye bizi sunucu odasına sarın. Teknoloji bizi öyle bir ele geçirdi ki yakında radyoyu da bana değil sesimi klonlayan bir robota sunduracaklar. Ben de evde ayaklarımı uzatıp telif yiyeceğim. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Asla benim kadar iyi yazamayacağı için programları benim programlardan telif almaya devam ederim. Dolce Vita. Tabii o robotlar benim şu doğuştan gelen karizmatik, hafif yabancı tınlayan aksanımı taklit edebilir mi? Orası meşhur. Yani dinleyenler bilmez, İtalyan vatandaşıyım ben. Yıllarca bu aksan bana yapıştı kaldı. Eskiden ortamlarda İtalyan mısın dediklerinde arkasından bir hayranlık dalgası gelirdi. Şimdi nerede o eski İtalya havası ya? Geçen o Meloni Trump'la el sıkıştı ya, bitti. Havamız gitmek istiyorum İtalya'ya diyen tiplere bakıyorum. Euro kuru olmuş bilmem kaç. Pasaport çıkartmak bile lüks tüketim. Uçağa binmeyi geçtim mi? Havalimanındaki otopark ücretiyle İtalya'dan ev alırsın abi. Neyin kafası bu ya? Niye gidiyorsun? Akça koca diyorum. Akça koca. Kumburgaz. Zaten dünyadaki genel paranoya seviyesi de kurla beraber yükseliyor. Geçen bir haber okudum. Bizim buralarda yaşamıyorlar. Adamın biri bahçesinde temizlik yaparken yerde simsiyah, büyük yuvarlak bir cisim buluyor. Bizimki hemen panik tabii. Kesin savaştan kalma patlamamış obüs mermisi, sığınak delici bomba diye mahalleyi ayağa kaldırıyor. Özel harekat, bomba imha uzmanları, dronlar filan. Çember daralıyor, uzman bombaya yaklaşıyor. Bir de bakıyorlar adamın bahçesine yan taraftaki organik manavdan düşmüş dev bir kara karpuz. Ya... Milletin hayal gücüyle yaşamak gerçekten pimi çekilmiş bomba gibi ya. Polis karpuzu incelemiş, gerçekten bombaya benziyordu deyip imha etmiş. Nasıl imha ettin? Yediniz mi? Muhtemelen biraz beyaz peynir, yanına soğuk bir çayla küçük bir patlama olmuş. Antioksidan ve likopen patlaması olmuş arkadaşlar. Zaten sığınak delici bombaları da hep karpuz tarlalarında test ediyorlar. İşte bu hayattaki en büyük denge kayıpları hep böyle aşırı beklentilerden çıkıyor. Tıpkı çocukluğumdan beri bana çok anlamsız gelen o sevgi denklemi gibi. Hani hep derler ya, sevgi verirsen sevgi alırsın. Yok abi, o ticaret öyle işlemiyor. Sevgi alışverişi konusunda özellikle şu modern düğünlerde acayip bir büyü var, bozuluyor. Sen karşı tarafa ömrünü, sevgini, saygını veriyorsun. Düğün günü bir bakıyorsun karşı taraf senden gelin arabasının arkasına yazacak yaratıcı tweet. Veya altın takma merasiminde çalacak... Platform playlisti bekliyor. Şimdi işin içine takı kesesi ve salon kirası girince o saf sevgi bir anda borsa endeksine zaten dönüyor. Tam bir denge kaybı. Denge kaybı. Neyse ki bizim yayında denge kaybı yok. Mikrofon bende, ritim sizde. Kısa bir aranın ardından Kral Pop Radyo'da. Bahşişe'yle macera tam gaz devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

Basketball. Düğün ve evlilik anonsunun ardından bir kadın dinleyicim aradı. Anladığım kadarıyla kendisi henüz hayatın ve ilişkilerin sillesini yememiş, pembe bulutlar üzerinde yaşayan, çok genç ve tecrübesi, kendisi de ponçik, pembe bir ponçik insan. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bay J, ölüm sizi ayırana dek lafı. Bence evlilik sözleşmelerindeki en duygusal, en şairane bölüm. Ya Allah aşkına, yeni başlayan, henüz birbirinin diş macununu nasıl sıktığını bilmeyen iki insanın ilişkisinde ilk dakikadan ölümden bahsetmek şart mı yani? Bunu flört uygulamalarındaki ilk zamanlarınızda düşünsenize.

iç organlarımızı iflas edip beynimize oksijen gitmeyene kadar seni böyle kaydırarak sevdirmeye devam edeceğim. Kaydıra kaydıra, sonsuz kaydırma. Kız da ekrandan kalp atıp, ya inanılmazsın Mehmet, nereden buluyorsun bu güzel sözleri? Sen gerçek bir dijital Casanova'sın. Tam evlenecek kız, tam evlenecek kız. Bu sözleri cesurca söyleyen aynı delikanlının bizim klavye Casanova'sı, burada Memo dedik, Memo olsun, taklidini yapıyorum şimdi. Sevgilisi ona WhatsApp'tan çift çizgili test çubuğu fotoğrafı gönderip hamile olduğunu söylüyor. Bizim Memo'dan ses yok çünkü çocuk o saniye çevrim dışı oldu, kalp krizinden bayıldı. Hamilelik haberi nedense evli olun veya olmayın modern ilişkilerde her zaman şok yaratan bir son dakika gelişmesi. Yani evli değilseniz zaten işleri karma karışık hale getiriyor. Algoritmanız çöker. Evliyseniz ve ilk çocuğunuz olacaksa eyvah dersiniz çünkü bu çocuk doğduğu an günümüz bebek bezi mama fiyatları garanti süresi bitse bile ölene kadar taksitini ödemek zorunda kalacağınız en lüks abonelik sistemine dahil oluyorsunuz demektir. Olsun. Ölene kadar ne kadar iddialı, ne kadar büyük bir risk yani. Hadi orada ufak hatta kuşlar yesin ya. Civcivler yesin yani. Ölene kadar seninle bir güven. Yok bari reenkarnasyona bağlı da ebediyete kadar tam olsun ya. Bir de biliyorsunuz yani hemen hemen her evliliğin son 20 yılı idare etme, dayanma falan öyle. Ne demek ya ebediyet? Ben ölsem bile arkamdan öyle sessiz sedasız elit bir tören istemiyorum. Eğer arkamdan bağıra bağıra ağlamayacaksanız hiç katılmayın. Hiç yani yayını sabote etmeyin. Öyle bir köşede.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: Her şeyim var annem.
4: Der inan bir başka.
5: Annelerin hediyeleri pazaramada.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi

0: annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
4: lazım. Kızım, ne gerek vardı?
5: Günü.
4: Oğlum, niye zahmet ettin?
5: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
6: Beşge uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına alta.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
8: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Burası Türkiye'nin en iyi Türkçe pop müzik çalan radyosu Kral Pop Radyo. Ve ben akşam şovmeni olarak satın alabileceğiniz en iyi eleman sıfatıyla görevimin başındayım. Aslında parayı bastırdınız mı? İstediğiniz herkese akşam komedi programı sundurabilirsiniz bu devirde. Mesela ne bileyim sevgili Celal Şengör, değil mi? Ayda 200 bin dolar verse gelip burada akşam şovunu kaliteli sarkazm ve tarihsel ironiyle süsleyerek sunar mı? Cahiller şimdi sıradaki iti çalıyorum der mi der abi. Her nereyi imzalamam gerekiyor? Onu gösteririm ben. O zaman düzelteyim. Paranın satın alabileceği en iyi akşam komedi şovu sunucusu. Celal abicim buraya gelmez. Şu trafikte önümüzdeki arabaların arkasına saçma sapan mesajlar yazmasak olur mu artık arkadaş? Özellikle şu arabada bebek var sticker'ı gerçekten çok... Ya arkadan gelen çiftim. Belki çocuğu olmuyor. Trafikte tam senin egzosunun arkasında...

Ne demek kardeşim suç sende değil bende. Hayatımı mahvettin. Gençliğimi yedin. Kredi kartı limitlerimi çürüttün. Demek bu kadar zor mu yani? Dürüstlük tek politikadır arkadaşlar. Unutmayın. Diğer hepsi hayaldir. Zaten dürüstçe yaşamadın mı? Sistem seni bir şekilde fırlatıp atıyor biliyor musun? Geçen gün dijital medyada bir haber gördüm. Adamın biri Romanya'da bir barda arkadaşlarıyla yayından çıkmış gibi hunharca içiyor. Gece sızıyor. Ertesi gün bir uyanıyor. Romanya'dan 2500 kilometre ötede, Londra'da bir parkta çimenlerin üstünde yüzüstü yatıyor. Üstü başı çürük içinde son hatırladığı şey, barda arkadaşlarımla içiyordum. Bir ara ben İngiltere'ye gidip vizesiz iş bulacağım, Londra'yı fethedeceğim diye arkadaşlarıma ahkam kesiyordum. Adam birden Londra parkında uyanıp herkesin İngilizce konuştuğunu fark etmiş, şok geçirmiş. Muhtemelen

şey almak istemez mi? İster. Ben isterim. Gelsin asistanım olsun. Tedavisini de ben yaptıracağım. Hey gala millet. Koskoca bir günün şahane bir programı ve muhtemelen radyo yönetiminin sınırlarını zorlayan içeriğimin daha sonuna geldik. Saatler ilerledi. Ben görevimi layığıyla tamamladığıma yürekten inanıyorum. Ve şimdi mikrofonu kapatıp yan odaya, salona, yani kendi güvenli alanıma çekilme vaktim geldi. İyi akşamlar diliyorum.